0: 亮不亮？出来亮不亮？
1: 这是用马的尾巴毛做的。
0: On kolumuzda kemal çalıştırmaz. Çep kolumuzda perni basınmaz.
1: 我也要试试，我也要试试。
0: Hay balam aldırmay, onun da süksek bombaydı. Aşkısı dos. Aşkısı bunda maslaştık olarak çıraylık avaz çıkıdı.
1: Çayın哪一部分都不行，不然请就变成大哑巴了。
0: 对。你的好朋友。

0: 春的信使，总抢先一步萌芽。
1: 说了话，你不活不下去，我们也活不下去。
2: Karı çobanlarını ki bir bahar güher. Nihayetinde hemisi de bu su bulmasınaydı karı çobanlarına.
0: Hırsı şa de huang ge, yü ye bu xi diao zhuo shan a.
3: Bu da xian jiu shi shehuo zhong de yi bu fen.
4: 我们现在割草全部收起来，牛秋天冬天吃。
0: 红叶是秋的绝唱，尽情挥洒，岁月浓墨。
5: 我们家客人躺在房间里，能看到白哈巴最美的风景。
0: 冰雪是冬的沉淀，静候万物破茧重生。
6: 中国这是我们四个理解中的一个家，我很喜欢这里，很温暖。
7: 新疆是个母亲湖嘛，在我儿子这一代了，也养两代人了。
0: 山河不老，生生不息。

0: 欢聚之余，孩子们的笑容里藏着隐忧。父亲年岁愈长，每一次下井都让这份担忧沉了一分。
1: Şu adamımıza hem katmazsınızlar hem de yaşıma 70 keşke kaldı. Karızın hem de neçilik işleyle ya boğulu kılamla da hem de hemimiz gam kılmaz.
2: Ben...
1: Özel salamıştırdı hatalık işlem bak ya. Bize hem katmazsın da.
2: Karıda doğmuş ben işe mağkıtım işe tohta kalma diyeyim.
1: Ha.
2: Tohta kalmazsam hem birinci de mekeylik işleyen adamlar hemimiz tohta kalma tohta kalma tohta kalma tohta bizim tohta emez değil o.
1: Ha.
2: İkincisi hükümet aynıcık alıp hepsi medet vergen ki. Ay, ben yaksam tohta kalmasam bu değil ki.
1: Biz ma kollaymayız hem de. Lekin belki de katkısına acıma da.
2: Ben onun kadar
1: acıma da. Fakat burada atımız var çoğu da.
2: Biz kalamazdikimizi anlığına bakarsa.
1: Ha.
2: Ama akınız var.
1: Ha.
2: Akınız adı. Korkup terbiyle batmam için. Karıştık ondan azal kılsa da. Burunkıdayken nasıl. Burunkı hata kalak. Üçkiller kalmadı adı.
1: Ha.
2: Hemisi zamanı yüşketti.
1: Hmm.
2: Aynen olan kendi ki. Akınız bana zıkkı geçse buna kalırdın. Ben hayalim kimle bahsedersen daha... Abla ben her zaman maske dikerdim.
1: Ooo!
2: Kaybeden çok kaldı başıma da batlamın ki.

0: 漂亮不啦？出来让你讲。
1: 这是用马的尾巴毛做的。
0: On kolumuzda kemal çalıştırmaz. Çöp kolumuzda perni basınmaz.
1: 我也要试试，我也要试试。
0: Hay balam aldırmay, onun da süksek bombaydı. Aşkısı dost. Aşkısı bunda maslaştığı vakit çıraylık avazı çıkıdı.
1: Çayın哪一部分都不行，不然琴就变成大哑巴了。
0: 对。你的好朋友。